0: Dwie gele. 8 alla rubbela. Aşor. Aşor. O xluluq ile diyor. O.
1: Let's walk lan. Ab gut macht helaxta. Prikha men noch nasha.
0: Diyor. O xluluq ile.